0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.